0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

soxdular onlara. Hayqırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
1: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la

0: Ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres Adres: GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var. Yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar. Açmış gam yükünü intizar eyler.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Yiğit Abdüsselam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Şok, şok, şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Güven Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Güven Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1 99.1
1: Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'yle öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026 saat 10. Yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Sahabeden Selman İbni Amir Eddabbi'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Zira su temizdir ve temizleyicidir.

teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.

ışığı çizmiş çocuk. Alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşle. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğdurur.

Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler, utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

takvim yaprağından merhaba. Bugün 10 Mayıs. Günün ayeti. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak Suresi 3. Günün hadisi. Yatağına yattığında şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşimi sana bıraktım. Senden ümit var olarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden sığınacak ve korunacak yer yine sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra ulaşırsın. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Sıkıntı ezan gibidir. İnsanı Allah'a davet eder. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, bir gün sen de engelli olabilirsin. Hazreti Peygamber aleyhisselam, insanların sahip oldukları bedensel engelleri, onların güçleri nispetinde verebilecekleri hizmetin önünde bir engel olarak görmemiştir. Onlara çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk veren rahmet elçisi, zayıfların, düşkünlerin, yoksulların gerçek dostu ve hamisi olmuş ve engellilere yapılacak her türlü yardımın sadaka olacağını ifade etmiştir. Sahabilerden Ebu Zer'e, ama veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır buyurmuşlardır. Engelli kimseye düşen, başa gelenlere sabretmek, gücü nispetinde sorumlu olduğunun bilinciyle hayatına devam etmek ve sınavı kazanmaya gayret etmektir. Engelli olmayan kimselere düşen ise, günün birinde benzer bir durumda olma ihtimalini göz ardı etmeden, engelli kardeşlerine gerekli maddi ve manevi desteği vermeleridir. Engellilik durumunun sadece engelli için bir imtihan değil, çevresindeki diğer insanların da ahiret gününde hesaba çekileceği bir husus olduğu göz ardı edilmemelidir. Günün duası. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennetine koy. Bizi cehennemden azat eyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1 Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi

0: giderken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Paksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 68 47. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR, Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz.

0: sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Dünya Mart'ta aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Yüreğinize dokunan ses Aksa FM 99.1
4: Sizin sesiniz.

güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve

0: fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksa FM 99.1 99.1 99.1 99.1

Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenler, herkese merhabalar. Bugün Kim Kimdir programımızda saraydan zindana, zindandan şehadete giden, ezilenlerin ve mustazafların mücadelesinin sembolü, zamanın firavunu Sisi'ye karşı zindan ve mahkeme salonlarında hakkı haykıran Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi tanıyacağız. Muhammed Mursi, İsa el-Eyyad, 8 Ağustos 1951 tarihinde Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı El-Adva köyünde doğdu. 5 kardeşin en büyüğü olan Mursi, ilk eğitimini doğduğu köy olan Adve'de tamamladı. 1975 yılında Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesine girdi. 1978'de lisans diplomasını aldı. Yüksek lisansını metalurji üzerine yapan Mursi, ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden başarı bursu kazandı ve doktora eğitimini orada tamamladı. 1982-1985 yıllarında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yardımcı profesör görevini üstlendi. 1985'te ülkesine kesin dönüş kararı alan Mursi, 2010 yılına kadar Zagazig Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Aile hayatı. Mısır'ın Şarkiye kentine bağlı Adve köyünde 8 Ağustos 1951'de dünyaya gelen Mursi'nin babası çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlarken annesi de ev hanımlığı yapıyordu. 1979 yılında amcasının kızı Necla Mahmud ile evlendi. Çiftin Ahmet, Şeyma, Üsame ve Ömer isimlerinde 4 çocuğu oldu. Küçük oğlu Abdullah babasının ölümünden 3 ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babasına yakınlığı ile bilinen Abdullah'ın kahrından öldüğü konuşuldu. Muhammed Mursi'nin siyasi hayatı. 1977 yılında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na, diğer bir ismiyle İhvan'a katılan Mursi, 1979'da hareketin içerisinde aktif roller almaya başladı. 1982 yılından itibaren İhvan'ın siyasi kanadında varlık göstermeye başlayan Mursi, 1995'te hareketin Gençlik Konseyi'nde yer aldı. Mısır'da 2000 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'ne İhvan'ın bağımsız milletvekili olarak girmeyi başaran Mursi, 2005 yılına kadar hareketin resmi sözcülüğünü de üstlendi. Ülkede 2005 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olan Mursi, seçim sonrası ilk oy sayımında rakiplerine fark atmış olmasına rağmen oyların yeniden sayılması üzerine meclise giremedi. Muhammed Mursi, daha sonraki açıklamalarında tekrar sayımlarda hile yapıldığını söyledi. Mısır'da Hüsnü Mübarek dönemine son veren 25 Ocak devriminin ardından Muhammed Mursi, 6 Haziran 2011'de kurulan İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkanlığı görevine getirildi. Muhammed Mursi'nin cezaevi şartları kaygı vericiydi. Muhammed Mursi'nin bulunduğu cezaevindeki şartlar son derece uygunsuzdu ve tek kişilik hücrede tutuluyordu. Bu durum insan hakları savunucuları tarafından defalarca dile getirildi. Ayrıca İngiltere Parlamentosu tarafından Mısır ile ilgili oluşturulan Bağımsız Araştırma Komisyonu, Mursi'nin tutulduğu cezaevindeki şartlar hakkında bir rapor hazırladı. Söz konusu komisyon başkanı, Bulund tarafından Mart 2018'de sunulan raporda, 23 saat hücrede tek başına tutulan Mursi, işkence sayılabilecek derecede kötü, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye maruz kalıyor. Hakkı olan tıbbi tedavinin kendisine sağlanmaması Mursi'nin erken ölümüne neden olabilir cümleleri yer aldı. Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi, Ekim 2018'de yaptığı açıklamada hipertansiyon sorunu olan diyabet hastası babasının tedavisine izin verilmediğini ve hücrede tutulduğunu söylemişti. Abdullah Mursi, Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazısında Mısırlı yetkililerin bunu kasıtlı olarak yaptığını ve babasının mümkün olan en kısa sürede doğal yollardan ölümünü istediklerini ifade etmişti. Muhammed Mursi, ailesiyle uzun süre görüştürülmedi. Mursi'nin ailesiyle görüşmesine de çok uzun zaman aralıklarla izin veriliyordu. Vefatından önceki son görüşme Ekim 2018'de gerçekleşti. O görüşmede sadece kızı ve eşini görmesine izin verildi. Oğulları ve torunlarını ise göremedi.
Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Mısır merkezli Arap İnsan Hakları Malumat Merkezi Başkanı Cemal Eid, mahkum ziyaretinin yasal bir hak olduğunu ancak Mursi ailesinin ziyaret için mahkemeye başvurmak ve mahkemeden izin almak durumunda olduğunu hatırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı seçilmesi ve mahkeme salonundaki vefatı. Muhammed Mursi, Haziran 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mübarek döneminin son başbakanı Ahmet Şefik ile ikinci tura kaldı. İkinci turda oyların %51.73'ünü alan Mursi, Mısır Cumhurbaşkanı oldu. O dönemde Mursi'ye verilen oyların Şefik'in tekrar yönetime gelmesi endişesine karşı tepki oyları olduğunu söyleyenler oldu. 24 Temmuz 2012'de Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı resmen açıklandı ve 30 Temmuz 2012'de yemin ederek görevine başladı. 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahalenin ardından hakkında açılan hapishaneler baskını davasında Haziran 2015'te idama mahkum edildi. Ancak 1,5 yıl sonra yüksek mahkeme kararı bozarak Mursi'nin yeniden yargılanmasına karar verdi. Mursi hakkında görevden uzaklaştırıldıktan sonra 6 ayrı dava açıldı. 17 Haziran 2019'da hayatını kaybettiğinde 4 dava karara bağlanmış, 2 davada ise yargılama süreci devam ediyordu. Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019'da Hamas adına casusluk davasının görüldüğü duruşma esnasında

mahkeme salonunda ruhunu Rabbine teslim etti. Vefat haberi Mısır Devlet Televizyonu tarafından aynı günün akşamında duyuruldu. Haberde 67 yaşındaki Mursi'nin casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında önce bayıldığı, sonra da yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bir sonraki gün sabahın erken saatlerinde alelacele toprağa verilen Mursi'nin cenazesine birinci derece yakınları dışında hiç kimsenin katılmasına izin verilmedi. Defin işleme esnasında mezarlık ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şehit Mursi'nin defni sırasında yaşanan dikkat çekici anlar. Defin işlemlerine katılan şehit Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mursi'nin şehadetinden 3 ay sonra vefat etti. Babasının naaşında gözlemledikleri hayret verici anları şöyle anlatıyor. Babasının naaşıyla ilgili, yüzü aşırı derecede solmuş ve çok kızgın görünüyordu babam. Yıkamamızla birlikte naaşı adeta nurlandı. Şehit arkadaşlarıyla buluşmuşçasına yüzü ay gibi parlıyor ve gülümsüyordu diyor. Mursi'nin şehadetinden önce söylediği son sözler darbecilerin yüzüne tokat gibi çarptı. Beni Mısır'daki şiddet eylemleri ve kiliselerde ve camilerde olanlarla suçladınız. Bugün çok daha fazlası sizin idareniz altında vuku buluyor. Beni tecrit ettiniz ama terk etmediniz. Her gün işkence için uğramayı ihmal etmediniz. Beni yavaş yavaş ama en vahşi şekilde öldürmek istiyorsunuz. Ve tek çekindiğiniz şey bu katledilmem halinde maruz kalacağınız tepkilerdir. Allah'tan başka kimse ecelimizin ne olduğunu bilmez. Bütün bu zulümler, ihanetler ve darbeler karşısında sadece Allah bize yeter. Ne güzel vekildir derim. Yakinen biliyorum ki Allah'a kavuşacağım. Sabrederek, şükrederek ve zalim mücrimlerle Allah'ın huzurunda karşılaşacağım. Onun yanında toplanır bütün hasımlar. Çocuklarıma ve eşime mesajım şu. Allah şahittir ki Allah'tan başkasının bilemeyeceği kadar sizi seviyorum. Hapiste ne kadar elem ve ızdırap çeksem de, tedavisiz, ilaçsız ne kadar zaman geçirsem de sizi gece gündüz düşünmekten hiç geri durmadım. Ne zaman buluşacağımızı bilmiyorum. Belki cennette olur. Orada zalimlerin zulmünü Allah'a şikayet ederiz. Buradan büyük Mısır halkına tekrar ve kuvvetle altını çizerek söylüyorum ki, değişime gücünüz var. Ey Mısır gençleri! Şehitlerin analarını hayal kırıklığına uğratmayın. Zulüm gören kardeşlerinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Zulüm devam etmeyecektir. Darbecilerden de kimsenin kalmayacağı günler gelecektir. Çünkü Allah daim ve bakidir. Başkanlığım bir yıl bile devam etmedi ve bazı CEO, AMO, Arabi devletlerin Mısır'ın işlerine müdahale ederek bazı kiralık isimleri Mısır'ı yıkmak üzere satın aldıklarını gördüm. İşte şimdi şahit olduğunuz gibi her geçen gün harap olmaya devam ediyor. Toplumsa zalimler zeval bulmadan ve mazlumlar geri gelmeden yatışmayacaktır. Görgü tanıklarına göre bu son sözüyle birlikte Mursi yere yığıldı, son sözü de şu oldu. Ben sadece Allah'a kavuşmayı bekliyorum. Ey hakim, göğün hakiminden yerin hakimine veyl olsun. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun. Kıymetli dinleyenler, bugün Kim Kimdir programımızda ezilenlerin ve mustazafların mücadelesinin sembolü, zamanın Firavunu Sisi'ye karşı zindan ve mahkeme salonlarında hakkı haykıran Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi tanıdık. Herkese hayırlı günler diliyorum.

Kur'an teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Ben Allah'ın adıyla. Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342 Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara...

0: metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
0: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Akaid 176. ders. Ahirete inanmak. İmanın esaslarından biri ahirete inanmaktır. Ahirete inanmanın kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin hadisleridir. Onun için ahirete inanmayan küfre girmiş olur. Ahiret, kelime olarak son veya sonra anlamına gelir. Ancak ahiret kavramı ile dünya hayatından sonraki sonsuz hayat kastedilmektedir. Ahiret denince akla iki şey gelir. Birincisi, ahiret insanın asıl yurdu ve sonsuza kadar hayat süreceği yerdir. İkincisi, insan ahirette ya cennette veya cehennemde hayat sürer. Çünkü ahiret hayatında cennet ve cehennem vardır. Eğer bir insan bu dünyada Allah Celle Celaluhu'ya iman etmiş ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamışsa cennete girer ve orada hayat sürer. Eğer iman etmemiş ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamamış ise cehenneme girer ve orada hayat sürer. Demek ki insanın ahiretteki yeri bu dünyadaki inanç ve yaşantısı ile doğrudan ilgilidir. İnsan bu dünyada ne yaparsa ahirette onu görür. İyilik yapan mükafatını alır, kötülük yapan ise cezasını çeker. Rabbimiz bizi bu konuda uyarmış ve şöyle buyurmuştur: Kim zerre kadar hayır işlerse onu görecektir. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onu görecektir. Zilzal Suresi 7 ve 8. ayetler. Ahiret hayatı akıl ile anlaşılmaz. Eğer Allah Celle Celaluhu gönderdiği kitap ve peygamberler ile insanlara bilgi vermemiş olsaydı, insanlar ahiret hayatı hakkında hiçbir şey bilmemiş olacaklardı. Ancak Allah Celle Celaluhu insanları bu konuda bilgisiz bırakmamış, bu dünya hayatının bir sınav olduğunu haber verdiği gibi ahiret hayatı hakkında da bilgi vermiş ve insanları bu konudan haberdar ederek ahiret hayatına hazırlanmalarını istemiştir. Ahirete inanmak, Allah Celle Celaluhu'nun ahiretle ilgili bildirdiklerinin doğru olduğunu kabul etmek ve hepsine inanmak demektir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir. 1. Bu dünya bir sınav yeridir ve insanlar burada hayat sınavından geçmektedir. 2. Bu dünyadaki sınav tamamlanınca kıyamet kopacak ve dünya hayatı da son bulacaktır. Kıyamet kopunca dünyadaki bütün insanlar ölecek, dünya ve içindekiler de yok olacaktır. 3. Kıyametten sonra Allah Celle Celaluhu insanları tekrar diriltecek ve dünyada yaptıklarından dolayı onları hesaba çekecektir. 4. Allah Celle Celaluhu insanları hesaba çektikten sonra iman edip salih amellerde bulunanları cennete koyacak, iman etmeyip küfür yolunu tercih eden ve kötülük işleyenleri cehenneme koyacaktır. 5. Ahirette ölüm yoktur. Cennet ehli olanlar da, cehennem ehli olanlar da artık orada sonsuza kadar yaşayacaklardır. 6. Cennet, müminler için hazırlanmış mükafat yeridir. Cehennem ise kafirler için hazırlanmış ceza yeridir. Ahirete inanmak, yukarıda belirtilen hususlara kesin olarak inanmayı gerektirdiği gibi, ahiret için hazırlık yapmayı da gerektirir. Yoksa ahirete inanmanın bir anlamı kalmaz. Bir kişi, ben ahirete inanıyorum dediği halde, ahiret için hiçbir hazırlık yapmıyorsa, söyledikleriyle çelişmiş olur. Ahirete inanmak, daha bu dünyadayken ahiretin hesabını yapmayı, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmeyi ve yasakladığı şeylerden uzak durmayı gerektirir. Bunun için İslam dinini öğrenmek ve yaşamak gerekir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup iyi öğrenmek ve örnek alarak onun gibi yaşamaya gayret etmek gerekir. Bu konuyla ilgili Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır.

hata deden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu, güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar oturup uyusun. Çünkü uyukladığı halde namaz kılarsa, olabilir ki Allah'tan bağışlanma dileyelim derken, belki kendisine söver.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Şimdi reklamlar.
0: Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 83 25 0535 331 41 29.
0: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 40 64. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube: Hürriyet Mahallesi, Batman. Dünya Mar. Taze

0: Birlik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Derviş. Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın, imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya. Ve Ziya bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 18. bölüm.
1: Birazdan işkenceye alınansa Ziya oldu. Gözleri bağlı bir şekilde akbabalar içine alınır alınmaz dört bir yandan gelen tekmeler ve tokatlarla yere yığıldı. Hala vuruyor, hala yıldırmaya çalışıyorlardı. Durduklarında hepsinin nefes nefese kaldığını hissetti. Kapalı gözleri görmüyordu fakat kulakları soluyan nefeslerinin yorulduğunu anlayabiliyordu.
2: ''Sana acıdığımı sanma, sadece yorulduğum için bırakıyorum.''
1: Kulaklarındaki tüm uğultular kaybolmuş, sadece bu ses yankılanıyordu. ''Nereden hatırlıyorum?'' diye sızılarını aldırmadan düşünürken Ulu Cami'de çocuklara sohbet eden genci hatırladı. Hazreti Ömer'i anlatmıştı. Henüz Müslüman olmayan Ömer'in Lübeyne Hatun'a yaptığı işkenceyi anlatmıştı genç çocuğa. ''Yorulduğum için bırakıyorum.''
2: ''Adın ne? Adın ne senin, Ziya mı?''
1: Düşüncelerinden sıyrılınca ''Evet Ziya,
2: güzel, seninle anlaşacağız galiba. Söyle bakalım, neden yaptınız lan? Adamın arabasını neden yaktınız? Kimin? Soruma cevap ver. Soru sorma. Kim sizi yönlendirdi? Kim?''
1: Hem bağırıyor hem de korkutmaya çalışıyordu. ''Ne diyorsunuz, anlayamıyorum.'' Sesini biraz daha yumuşattı. Alayvari konuştu. ''Bak Ziya'cığım, ben kızınca çok kötü yaparım. İyisi mi sen sorularıma cevap ver. Gerçekten neden bahsettiğinizi anlayamıyorum.''
2: ''Ulan adama bak,''
1: dedi bir diğeri.
2: ''Aylardır takip ediyoruz. Camiden çıkmıyor, şeriatçıları hep takılıyor. Bir de bilmiyorum diyor. Utanmasa adının Ziya olduğunu da inkar edecek. Ben şimdi...''
1: dedi bir diğeri. Tekme tokat giriştiler Ziya'ya. Perde gibi yığılıp kalınca bir ses duydu.
2: ''Yahu bunun kim olduğunu bilmiyorsunuz galiba.''
1: Şaşkın şaşkın arkadaşı sordu.
2: ''Kimmiş?'' ''Bu jilet Ziya. Tanımıyor musunuz? Eski kulağı kesiklerdendir. Kaç defa dövdük onu. Bana mısın demedi.''
1: ''Ya,'' dedi bir başka ses.
2: ''Jilet ha? Ulan her tarafın jilet olsa ne olur?''
1: Hemen bir kovası üzerine döküp sağ ayağının serçe parmağına kablolar bağladılar.
2: ''Battaniyeleri getirin,'' dedi biri.
1: Ziya göğsünün, bel hizasının ve dizlerinin üzerine battaniyelerin konulduğunu, her iki taraftan ikişer kişinin tuttuğunu hissetti. Birazdan verilen yüksek voltajlı elektrik onu yerden zıplatıyorsa da üzerine yığılan 8-10 kişi onu battaniyelerle tutuyor, sıçramasına izin vermiyorlardı. Vücudundaki su kuruyana kadar elektrik aksamadı. Son defa ıslatılıp getirildiğinde zangır zangır titriyordu.
2: ''Titrersin, titrersin!'' dedi bir ses. ''Konuşacak mısın yoksa devam mı edelim?''
1: Ses çıkmıyordu Ziya'dan.
2: ''Akıllanmamış anlaşılan. Devam edin!''
1: Yine elektriğe verilecekken
2: ''Yahu adamı öldüreceksiniz!'' dedi bir ses. ''Çıkın eli dışarı, çıkın!''
1: Ayak sesleri kapıdan uzaklaştıkça bazı işkenceciler odada ses çıkarmadan duruyorlardı.
2: ''Neyse, hepsi gitti!'' dedi adam Ziya'ya. ''Ulan deli misin sen? Bunların dini imanı yok. Kaç kişi ellerinde kaldı? Bak, sana acıdığım için söylüyorum. Yoksa seni de öldürürler. Zaten Mustafa ile Mazlum her şeyi konuştu. Şimdi diğer odada mışıl mışıl yatıyorlar. Sadece sen be akıllısın. Adamlar zaten her şeyi biliyor. Senin ağzından duymak istiyorlar. Ha, ne dersin? Söyle, kurtuluver. Yazık değil mi sana?
1: Su ister misin? Cevap beklemeden masanın üzerindeki bardağı doğrulttuğu Ziya'nın ağzına verdi. Birkaç yudum içen Ziya ağzını bardaktan çekti. Adam bir bardak daha vermeye kalkışınca istemem anlamında başıyla işaret etti. ''Ne diyorsun?'' dedi işkenceci. ''Bak, camiye gidiyorsun. Ben namaz kılan temiz gençleri severim. İstersen çağırayım, onlarla konuş, olur mu?'' ''Neyi konuşayım?''
2: aldığı tepkiyi beğenen işkenceci devam ettirdi konuşmasını. Ne bileyim, 3-5 kelime söyle, arkadaşların gibi kurtul. Ben bir şey yapmış değilim. Hani adam tehdit edilmiş, dövülmüş, aracı yakılmış, birkaç isim ver canım, ne olacak? Kimsenin günahına giremem. Yani söylemeyecek misin? Ben yalan söylemem. Odanın içinde sessizce bekleyen amirine baktı. Başıyla devam et anlamında işaret edince yumuşak tavrını sürdürdü. Arkadaşım, ben sana yalan söyle demiyorum ki. Kalk hele şöyle, kalk da şu sandalyeye otur. Koluna girdiği Ziya'yı yerden kaldırıp sandalyeye oturttu. Tatlı sözlerini devam ettirdi. Fakat bir türlü ikna edemiyordu. Yani, dedi, buradan kurtulmak istemiyor musun? Buraya isteyerek gelmedim. Doğru doğru, isteyerek gelmedin ama isteyerek çıkabilirsin. Hem Kur'an'da buyurulmuyor mu? Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bak, ben de İmam Hatip mezunuyum. Kur'an okurum. Allah'a şükür 5 vaktimi de kılarım. Devletimiz bize birçok imkan sağlamış. Herkes camiye gidip namaz kılıyor. Daha ne isteyebiliriz ki? Gel, gel. Sen de kendini düşün. Birkaç izim söyle, kurtul git. Ziya bu adamla çok konuştuğuna kanaat getirince sustu. Sorulan birkaç soruya yine cevap vermeyince işkenceci tekme tokat Ziya'ya girişti. Ulan ben de seni adam zannettim. Sabahtan beri çene çalıyorum. Dalga mı geçiyorsun sen ha? Öldürsünler de ellerinde kal. Yorulup bırakınca açılan kapıdan girenler odaya doluştular. Tekrar üzerine abandıkları Ziya'nın pes dilini çıkarıncaya kadar kaba dayak çektiler. Vücudunun her tarafı sızlıyordu. Kollarından tutup sürüklediler. Önüne bir kova su bıraktılar. Biri başından tutup suyun içine gömdü. Kafasını çıkarmak için debelenen Ziya'yı nefesi kesilinceye kadar tutuyor, ansızın kaldırıyor, nefes almadan tekrar suya bastırıyordu. Ara sıra ''Konuşacak mısın ha? Konuşacak mısın?'' diye sorup tekrar deniyorlardı. Kaç defa suya batırılıp boğmaya çalıştıklarını anlamadı. Ne kadar zaman geçtiğini de bilmedi. Bir ara soluklandılar. Tam rahat bir nefes alacağını düşünürken başına geçirilen bir poşetle nefessiz kaldı. Debelendiyse de mengene gibi kollarla onu tutanlar hareketsiz bıraktılar. Ağzından laf alamayan işkenceciler onu da koridora dikip gelen gidenin tokatlarına, tekmelerine maruz bıraktılar. O gece sabaha kadar hepsinin en ağır işkencelerden geçiren işkenceciler gençlerden kimseyi uyutmadı. Sabaha doğru hücrelerine alınan gençler bitap, yorgun bir halde yığılıp kaldılar. Herkes derin bir uykuya dalmış, uyandığı yerin sert ya da yumuşak olduğuna aldırmadan kendinden geçmişti. Öğle namazının sesi kaldırıma bakan mazgaldan içeri süzülürken Ziya gözlerini açtı. Her tarafı sızlıyordu. Kulağı ezandayken Ulu Cami'nin hoparlörlerinden yükselen ulvi ses hiçbir zaman bu kadar tatlı gelmemişti ona. Müezzin Eşvedenle Muhammeden Resulullah deyince doğru söylüyorsun dedi sızlayarak. Müezzini tasdik etti. Hayyâle selah diyen müezzine zalimler bırakmıyorlar ki dedi kendi kendine. Birazdan ellerindeki kelepçeler açılmış, göz bağları çözülmüş olarak yemekteydiler. Kendilerinden alınan parayla ekmek, zeytin, peynir alınmış, önlerine konulmuştu. Herkes kendine nasıl işkence edildiğini anlatıyor, sonra diğeri söz alıyordu. Mazlum, dedi Ziya, kendini nasıl hissediyorsun? Galiba en çok sana eziyet ettiler. Önemli değil abi, iyiyim. Arkadaşlar, bizi bir aya yakın tutma hakları olduğunu söylüyorlar. Anlaşılan bir müddet burada kalacağız. Hepinizin Mekke döneminde anlattığı işkenceler gece veya gündüz her zaman hepimize yapılabilir. Kendiniz ruhen ve bedenen buna hazırlasanız iyi olur. Ama şunu unutmayın. Asla onların yalanlarına kanmayalım. Çözemedikleri olayları üzerimize yığmak istiyorlar. Böylece dosyaları kapatacaklar kendilerince. Doğru söylüyorsunuz ya abi. Bir de yarın Ramazan. Bu gece teravihler başlayacak. Bizim teravihlerimiz herhalde işkenceyle geçecek. Lakin Allah aziz ve intikam sahibidir. Mazluma tekrar baktı. Keşke beni Hepinizin yerine işkence alsalardı da sizi bıraksaydılar.
1: Herkes duygulanmış, gözler nemlenmişti. Lokmalar boğazlardan geçmiyor, zoraki yutkunuyorlardı.
2: O gün ve sonraki 11 gün boyunca bazen gündüzleri, bazen de geceleri sürekli olmak üzere işkenceler aksamadı. Kimi zaman dayandılar, izzetle direndiler, kimi zaman kendilerinden geçip yığıldılar. Her işkenceden sonra Ziya onlara nasihat ediyor, kol kanat gerercesine güven aşılıyordu. Ziya'nın sözlerini duymak, nasihatlerini dinlemek, azimlerini biliyor, gayretlerini arttırıyordu. En çok güçlerine giden oruçlarının bozulmasıydı. Hem de işkencecilerin elleriyle. Oruç tutmalarını engel olmak için gündüzleri zorla su içiriyor, başlarını su dolu kovaya sokup hem işkence ediyor hem de oruçlarını engel oluyorlardı. Nitekim akan su misali işkencelerle geçen 11 günden sonra ertesi gün tekrar doktora çıkarılacaklardı.
3: ''Ziya abi'' dedi Mazlum. ''Son birkaç gündür işkencelerden sonra eklem yerlerime buz koyuyorlar. Tuzlu suyla ovuyorlar. Anlamadım niye yapıyorlar.''
2: ''Bana da'' dedi Ömer.
1: ''Doğru dedi Malik. Bana da.''
2: ''Anlamadınız mı niçin bunu yapıyorlar?''
3: ''Yok abi çözemedim.''
2: ''Mazlum, sana bunları yapmalarından sonra rahatlıyor musun?''
3: ''Evet, rahatlıyorum. Sen nereden biliyorsun?''
2: ''Ben de duymuştum.'' dedi Mustafa. ''Vücudumuz şişmesin, yaralarımız dip tutmasın diye buzla ve tuzlu suyla masaj yapıyorlar bize.''
1: ''Mustafa doğru söylüyor. Yani iyiliğimiz için veya acıdıkları için değil, kendi suçlarını örtbas etmek için bize bunları yapıyorlar. Doktor da işkenceleri belli olmasın istiyorlar. Birazdan bizi çıkaracaklar sanki.''
2: 12. gün doktora prosedür gereği götürüldükten sonra savcılığa çıkarılan gençlerden Mazlum savcının odasına alındı.
1: ''Evet,'' dedi savcı. ''Ne diyorsun? Sen molotofları kimden aldın? Neden susuyorsun?''
3: ''Şey, ben molotof nedir, savcı bey, bilmiyorum ki.''
1: Şaşırdı savcı. Afalladı aniden. Karşısındaki genci iyice baktı. Epeyce hırpalanmış bir hali gözden kaçmıyordu. Verdiği cevap ve gösterdiği tepki içten ve samimiydi. Gayet doğal davranıyor, hiç rol yapacak bir tavır sergilemiyordu. Birkaç soru daha sordu. Diğer gençlerde de aynı doğallığı görünce anlaşıldı dedi. Sizi dosyaları kapatmak için toplamışlar. Sokaklardan da değil camilerden getirmişler. Haydi bakalım hepiniz serbestsiniz. Kimse kulaklarına inanmıyordu. Herkes birbirine bakıyor, sevincinden ne yapacağını bilmiyordu. Sivil polislerden biri içeri girip savcı bey dedi. Hakime sevk edecek misiniz? Hayır dedi kızgınlıkla. Camilerden rastgele adam toplayıp getirirseniz ben de onları böyle bırakırım. Adam molotof nedir bilmiyor, siz adamı molotof kullanmakla suçluyorsunuz. Bozulan sivil polis kapıyı gayri memnun kapattı. Bırakılan gençler ailelerin yanında soluğu aldılar o gün. Herkes sevinçli, herkes neşeliydi.
0: Derviş 18. Bölüm. Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

91. Bölüm. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ukbe bin Ebi Muayt'ı da boynunu vurdurmak suretiyle cehenneme yolcu edince, Kureyş ulularının gözlerini ölüm korkusu bürüyüvermişti. Artık sırayla bu köprüden geçileceği, Medine'ye varıncaya kadar göze batar durumda olanların birer birer öldürüleceği kanaat zihinlere yerleşti. Zaten pek çoğu Bedir'de kılıçtan geçirilmiş olanlara birkaç kişi daha eklenince artık kalburüstü olanlar meydandan silinmiş olacaktı. Bu düşünceler alt dudağı yarık bir adamı harekete geçirdi. Yanında muhafızlık görevini yürüten kişiye, ''İzin verirsen bir su dökeyim, pek daraldım.'' dedi. Verilen izinden sonra bir miktar uzaklaştı. Çömeldi. İhtiyacını giderir gibi bir vaziyet aldı. Nöbetçi, onun rahatça işini bitirebilmesi için arkasını dönmüş bulunuyordu. Fırsat bu fırsattır diyen yarık dudaklı adam, tabana kuvvet kaçmaya başladı. Ve bir müddet sonra dönen nöbetçi, onu gittiği yerde göremeyince feryadı bastı. ''Süheyl bin Amr'ı kaçırdık!'' diye bağırdı. Bir anda yayıldı bu haber. Peygamber Efendimiz derhal Süheyl'in yakalanmasını, hatta karşı koyarsa öldürülmesini emretti. Birçok kişi etrafa dağıldı. Arayanlar arasında Resul-i Ekrem Efendimiz de vardı. Ve çok geçmeden Süheyl, peygamberler İmam Efendimiz'i karşısında görünce uğraştırmadan teslim oldu. Fakat bu kaçışın cezası olarak Süheyl'in elleri boynuna bağlanmıştı. Artık Medine'ye kadar o böyle gidecekti. Süheyl ve arkadaşları sıranın ne zaman kendilerine geleceğini bekleme korkusuyla heyecanlı günler geçireceklerdi. Ganimetler hala dağıtılmış değildi. Allah Teala'nın bu konuda ne buyuracağı beklenmekteydi. Bir başka türlü mesele gönül rahatlığıyla halledilmiş olmayacaktı. Ve nihayet Resulullah Efendimizin mübarek yüzünde vahiy gelmekte olduğunu bildiren bir hal görüldü. Sanki Efendimizin dünyayla alakası kesilmiş, bir başka aleme geçmiş gibiydi. Alnından şapır şapır terler dökülüyor. Fakat o, belki de ter akıttığının farkına bile varmıyordu. Bu hali görenlerin sesleri kesildi. Başlar eğildi. ''Rabbimiz ne buyurursa emri başımız üzeredir.'' manasını anlatan bir bekleyiş başladı. Bir zaman sonra Nebi Ekrem Efendimiz etrafına gülümseyen gözlerle baktı. Daha sonra gelen vahyi tane tane okumaya başladı. ''Ey Resulüm! Sana harp ganimetlerinin kime ait olduğunu soruyorlar. De ki, bu ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Bu sebeple siz gerçekten mümin kişilerseniz Allah'tan korkun. Birbirinizle aranızı düzeltin. Geçimsizlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Müminler o kimselerdir ki namazı gereği üzere kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hak yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Onlara Rablerinin yanında dereceler vardır, mağfiret vardır, değerli bir rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazı kimselerin hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda savaş için evinden çıkarması gibidir. Çünkü müminlerden bir grup savaşa çıkmayı hoş görmüyorlardı.
Hak meydana çıktıktan sonra da onlar bu savaş hususunda göz göre göre ölüme götürülüyormuş gibi seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size yük kervanı yahut silahlı birliklerden biri sizindir diye vaat ediyordu. Bir de silahı olmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı ve İslam'ı açığa vurmayı ve kafirlerin arkasını kesmeyi murat ediyordu. Bunun hikmeti, kafirler istemese bile İslam'ı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindir. O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da o size, ''Gerçekten ben ardı ardına gelen bir melekle size imdad ediyorum.'' diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah, size bu meleklerle yardımı sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer ancak Allah yanındadır. Allah Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size Bedir Harbi'nde korkudan emin kılmak için bir uyku veriyordu. Üzerinize gökten bir yağmur indiriyordu ki bununla sizi temizlesin. Şeytanın vesvesesini sizden kaldırsın. Kalplerinize sebat versin ve bu yağmur sebebiyle ayaklarınızı tespit etsin. O vakit Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Hemen müminlere yardım edin ve zafer duygusu ilham ederek kalplerine sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Hemen boyunları üstüne vurun. Vurun onların parmak uçlarına. Bu azap ve mağlubiyet onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olmaları sebebiyledir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse iyi bilmelidir ki Allah şiddetli azabı olandır. Tadın ey kafirler bu mağlubiyeti. Bir de kafirler için cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara ardınızı dönüp kaçmayın. Kim böyle bir günde bir savaş taktiği olmaksızın yahut bir başka gruba katılma maksadı bulunmadan onlara ardını döner de kaçarsa muhakkak Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun yeri cehennemdir. O ne kötü dönüştür. Siz Bedir'de o kafirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ey Habibim! Düşmanlara bir avuç taşı fırlattığında onları sen atmadın. Fakat Allah attı. Bunları müminleri güzel bir tecrübeden geçirmek için yaptı. Allah Teala işiten ve bilendir. Bu tecrübe bir gerçektir. Ve Allah Teala kafirlerin hilelerini boşa çıkarandır.

Bu surenin devam eden ayetleri yine ganimetlerden ve Bedir Harbi'nden bahsediyordu. Bilin ki kâfirlerden ganimet olarak aldığınızın beşte biri Allah'a aittir. Peygamber'e, peygamberin akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılmak üzere ayrılacaktır. Eğer Allah'a ve Bedir günü iki ordunun birbirine karıştığı ve hakkın batıldan ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, taksim böyle olacaktır. Hak Teâlâ her şeye kadirdir. O vakit siz Bedir Vadisi'nin bir tarafındaydınız. Onlar da öte yanında. Süvarilerse sizden aşağıdaydı. Eğer siz savaş için orada buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, bu derece rastlaşamaz, vaktin tayininde ihtilafa düşerdiniz. Fakat takdirde olup bitmiş bir işi Allah'ın yerine getirmesi için bu böyle olmuştur. Ta ki helak olan açık bir delili gördükten sonra helak olsun. Diri kalan da açık bir delili gördükten sonra yaşasın. Hiç şüphe yok. Allah Teala elbet işiten ve bilendir. O vakit Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu. Şayet onları sana çokluk halinde gösterse korkacak ve savaş hususunda ihtilafa düşecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Çünkü Allah kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah onları sizin gözlerinize az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde çoğaltıyordu. Çünkü Allah takdirde olup bitmiş bir işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Bu ayetleri tebliğ ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetlerin 1/5'ini bir tarafa ayırdı. Geri kalanları süvariye 2, yaya olana 1 hisse olmak üzere müsavi şekilde ayırdı. Zaten ordu içinde sadece 2 atlı bulunuyordu. Muharebede bulunmayan fakat Resulullah Efendimiz tarafından vazife verilen veya bulunmak istediği halde bulunamayanlar vardı. Efendimiz onlar için de birer hisse ayırdı. Rukayye'nin kocası olan Osman bin Affan, Medine'ye vali olarak tayin edilen Ebu Lübabe, Bedir Harbi için çıkan fakat deveden düşüp yaralandığı için mecburen geri gönderilen 2 kişi bunlardandı. Şehitlerin ailelerine de birer hisse ayrılmış bulunuyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a döndü. ''Gel ey Sa'd!'' dedi. Resulullah Efendimiz'i takip etti. Ancak içini bir korku ve heyecan kaplamıştı. ''Acaba?'' diyordu. Fakat daha öte gidemiyordu. Nitekim Nebi Ekrem aleyhisselam Efendimiz ta Bedir'den beri göz diktiği kılıca sarılınca kalbi göğsüne sığmayacak derecede çarpmaya başladı. Bir kılıç için bu derece ısrar etmenin sonucu olarak hakkında bir vahiy mi indi ve ceza göreceksen hiç şaşma ey Sa'd diye düşündü. Bu kılıcı sen benden istemiştin değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü. O zaman bu kılıç ne senindir ne de benim diye cevap vermiştim. Ama şimdi bu kılıç benim hisseme düştü. Ben de bunu sana hediye ediyorum. Sa'd göğsünü sıkıştıran bunaltıyı ancak bu cümlenin bitiminden sonra dışarı atabildi. Memnuniyetle gülümsedi. Allah Resulüne teşekkürlerini bildirdi. Üst üste 2 defa müracaat edecek derecede beğenmişti onu. Ama artık onun daha başka, daha üstün bir değeri olacak. Ömrü oldukça onu hak yolunda kullanacak, Resulullah'ın bir hediyesi, Bedir gibi unutulmaz bir zaferin değerli bir hatırası olarak bilecekti. Sen de gel ey Ali. Hazreti Ali, efendisinin davetine koşarak geldi. Peygamber Efendimiz elinde bir kılıç daha tutuyordu. Haccacoğlu Münebbiha aitti. Kureyş arasında özel olarak Zalfikar adıyla biliniyordu bu kılıç. Onu da Ali'ye uzattı. ''Benim hediyem olsun.'' dedi. Bunlar ganimetten ilk defa ayrılmış bulunan 1/5 hisse içinde veriliyordu. Ali ve Sa'd, Resulullah Efendimiz tarafından özel bir ikram görmenin sevinciyle yerlerine döndüler.''

Müslümanlar kazanılan zaferi tebrik için Medine'den yola çıkmış ve Peygamber Efendimiz'i Refha denilen yerde karşılamışlardı. Efendimiz de Bedir'e çıkarken ilk molayı burada vermiş, küçükleri buradan ayırıp geri göndermişti. Seleme bin Selame kendilerini tebrik edenlere şu cevabı veriyordu. Tebrike değer bir şey yok. Bağlı develer gibi duran bir takım saçları dökük ihtiyarlar gördük ve onları boğazladık. Yaptığımız iş bundan ibarettir. Resulullah Efendimiz gülümseyerek müdahale ettiler. Arkadaşım öyle deme. Asıl elebaşı durumunda bulunanlar onlardı, dedi. Daha sonra Üseyd bin Hudayr, edebin, hürmetin seslediği bir sesle, ''Ey Allah'ın peygamberi!'' dedi. ''Zaferini Allah mübarek etsin. Fakat yemin ederim ki, senin muharebe etmek üzere değil, kervanı karşılamak maksadıyla gittiğini zannediyordum. Böyle olması asla geri kalmaz. Mutlaka birlikte giderdim.'' Bu sözlerin samimi olduğunu bizzat Efendimiz tasdik ettiler. ''Doğru söylüyorsun ey Üseyd!'' dedi. Medine'ye yaklaşınca Efendimizin şu şekilde Rabbine şükürlerini arz ettiği duyuldu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz. Hatalarımızdan dolayı tevbe ediyoruz. İbadetlerimizde daimiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve aleyhimize toplanan düşman gruplarını tek başına dağıtmıştır. Resulullah Aleyhisselam geldiler ve İslam ordusuyla beraber şehre girdiler. Giderken Allah'ın vaadine inanarak, güvenerek yola çıkmış, bu vaadin tam ve mükemmel şekilde yerine getirildiğini görerek dönmüştü. Mevlasına sonsuz hamd ve şükürlerini arz ediyordu. Medine'ye döndüklerinde Ramazan ayı sona ermek üzereydi. Bu sebeple şehre girer girmez tekrar oruç başladı. Ramazan ayı çıktıktan sonra Bedir günlerinde tutulamayan oruçlar sayısınca oruç tutulacaktı. Esirler evlere dağıtıldılar. Kaçmaya teşebbüs eden Süheyl bin Amr, elleri boynuna bağlı olduğu halde Resulullah Efendimizin evine indirildi. Peygamberimizin hanımı Sevde, başsağlığı dileği için komşudaydı. Eve dönüp de kabilesinin ileri gelenlerinden Süheyl bin Amr'ı eli boynuna bağlı halde gördüğü zaman heyecanına hakim olamadı. ''Ey Ebu Yezid, böyle kendinizi iplere bağlatacağınıza şerefinizle ölmeyi beceremediniz mi?'' diye haykırdı. Onun bu davranışı Resulullah Efendimiz'i üzmüştü. Peygamber hanımı olma gibi bir saadet tacını başına giyen Sevde'nin kazanılan zaferden dolayı Serveri Enbiya Efendimiz'i tebrik etmesi lazım gelirken bir müşrike bunları söylemesi mazur görülemezdi. Onların bu savaşı kaybetmesine üzülmüş gibi bir davranış içine girmişti. Bu sebeple layık olduğu azarı bizzat Sultanı Enbiya Efendimiz'den işitti. ''Ey Sevde, sen bu sözü Allah'a ve Resulüne karşı mı söylüyorsun?'' Efendimizin sesindeki üzüntü ve ciddiyet onun aklını başına getirdi. ''Ya Resulallah, sana peygamberlik veren Allah adına yemin ederim ki, Ebu Yezid'i elleri boynuna bağlı halde görünce kendime hakim olamadım.'' cevabıyla mukabele etti. Süheyl, alelade bir kişi değildi. Servet sahibiydi. Cömertti. Bütün bunların ötesinde ünlü bir hatipti. Üsame bile onu tanımış, ''Ya Resulallah, bu adam Mekke'de
halka tirit yediren kişi değil mi?" demişti. Efendimiz cevap verdi: "Evet, odur. Fakat bunun ötesinde Allah'ın nurunu söndürmeye de çalışırdı." Diğer esirler evlere dağıtıldı. Onlara insan gibi muamele edilmesi emri verildi. Bu emir, esirleri utandıracak derecede yerine getirildi. Ele geçen yiyeceğin en iyisi daima onlara takdim edildi. Önce onların karnı doyuruldu. Fakat Sevde, bu davranışının cezasını beklediği durdu. Boşanmaktan ve müminlerin annesi şerefini kaybetmekten korkuyordu. Kendi sırasını Hazreti Ayşe'ye devretme karşılığında boşamaması için ricacı düşürdüğü ve affedildi.

kötü donmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var. Yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey yiğit Abdüsselam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde, Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres: Şafak Mahallesi Barış Bulvarı, numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister

0: Programımızda da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Abdullah İbni Büşr, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ''Ya Resulallah, İslami hükümler çoğaldı. Bana sıkıca sarılacağım bir şey söyle.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Dilin hep Allah'ı zikretsin.'' buyurdu.

seni hüzünle taşıdı annen. Annen seni hüzünle tanıştırdı. Tanıştırdı sonra Allah anneni o gül yüzünle. O gül yüzünle güldü omzunda karanlığını taşıyanlar cahiliyenin. Cahiliyenin mazlumları seninle güldü efendim. Efendim, seyyidim, sultanım. Sultanım, buyurduğun gibi belaların en büyüğü peygamberleri bulur. Bulur en büyüğü onların içinden seni. Seni tepesinde kar olan en ulu dağların en ulusu bildik. Bildik ki en ulu dağın tepesinde kar eksik olmazmış. Olmazmış ızdırap çekmeyenin irfan sofrasından nasibi. Nasibi olanın da derecesi farklı farklı mesela. Mesela Halime anne. Sana süt anne olmakmış nasibi Halime'nin. Halime'nin yurdunun, yuvasının nasibi varmış rahmetinde. Rahmetinden öyle bir pay kaptı ki Halime anne. Halime anne diyecek kıyamete kadar müminler. Müminler zira sana dost olana dost, düşman olana düşmandır. Düşmandır çünkü Allah'a düşman olan sana. Sana hayranlık Allah'ın huzurunda kulluğu en iyi bilişindendir efendim. Efendim, seyyidim, sultanım. Sultanım, senden öğrendik ki insanlığa sahip çıkmak sahipsizliği tadana yakışırmış. Yakışırmış insandan ümit kesip Allah'a bağlanana. Allah'a bağlanana kim keder verebilir? Kim düşürebilir onu ümitsizliğe? Ümitsizliğe yelken açmak Allah'ı unutanların, Allah'ın da kendisini unutturduklarının nasipsizlik denizinde olur. Olur onlarda nasipsizlik ama müminde Allah'a güven olur. Olur eğer diyen Allah ise, Allah ise diyen üzülme. Üzülme ki Allah'ın dediği olur sadece. Sadece senin çektiklerini bilsek hafifler de acılar. Acılar ki mesela sen hiçbir zaman baba diyemedin. Diyemedin 6 yaşından sonra anne. Anne de baba da Abdülmuttalib oldu sana. Sana gözü gibi bakacağına söz verdi babasına Ebu Talip. Ebu Talip ve Fatıma binti Esed'in evi nurla dolduysa senin gülüşündendir efendim. Efendim, efendim seyyidim, sultanım. Sultanım, 7 evladın 6'sını kendi ellerinle defnettin. Defnettin her birini hüzün ve yürek sızısıyla. Yürek sızısıyla en son İbrahim'i defnederken seslenmiştin. Seslenmiştin. Ey İbrahim, bize öyle bir acı yükledin ki paramparça olurdu yüklenseydi Uhud'a. Uhud'a amcan Hamza'yı ve şerefli arkadaşlarını yine aynı acıyla bıraktın. Bıraktın aynı zamanda bize büyük bir hüzün. Hüzün ve sabır. Sabır senin yürüdüğün yoldan ayrılmamaya. Ayrılmamaya o yoldaki engeller karşısında ahlakından senin. Senin yanında ve huzurundaymış gibi Allah'ın. Allah'ın ihsanıyla son nefeste şu sözü söylemeyi diliyoruz Allah'tan. Allah'tan başka ilah yoktur. Yoktur ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Sekizinci cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin.

Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında, siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı, Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah, elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ

Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz.

Eğer onlar seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez.

Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de, peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz.

De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.

Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki, onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar.

0: الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor.

0: rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti.
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

Bir de şu, işte benim dosdoğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki, sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik.

Yahut, eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha başarılı olurduk, dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri, bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız.

Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz.

0: dinlerini parça parça edip, fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını ileride bir bir onlara bildirip cezalarını verecektir.
1: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona 10 misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Ve hiç kimseye haksızlık edilmez.

0: De ki, Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştır.
1: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir.
1: لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
0: Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim.

De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir.

0: odur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Sekizinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

zaman yılmadım. Hiçbir yerden makbul.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: İzzetli duruşuyla ümmetin bir

Gelek zalıma bahçete çırandın, gelek gül o reyhanete çınandın, bahu bahçete tamam harmandın. Ey gula İslam o Kur'an devere, ey gula İslam o Kur'an zuvere devere, ey gula Rahim o Rahman devere, ey gula Muhammed can devere, ey gula İslam o Kur'an devere.

emir beri şeytan azad ya insan birin zulüm juhar kirne kar dünya kirin zindane rıya rabbi haberdan rıya hakku azadi ev erdavet beheşti ava kirin uyrane.

kuşina insandan pır dama azat kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun ce kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamame gelli cihane.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

rehber olmaz ise düz de şaşırır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz ve o

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.